Zülmüller onu Medine-i Münevvere'den götürdü. Azade hemen bu Bagdad'da hapsede sakladı. Mel'unun bir veziri vardı. Sind ibn-i Şahik. Şahik'i oğlu Sind'i mendim. Çok duçitar-ı ehl-i gezi düşmeniydi. Bu iştirdi ki burada İmam Musa-i Kazim aleyhisselam Hoca Ali'nin Allah'tan verilen İslam'ın hakikaten ulan.